0: Ubani no ba,
1: sola la yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, y

fama denge ala biri bonya bangula bonya yante ala ali bonya ala biri bonya fanula bonya yante ala ali bonya.

14 bin yıl gezdim pervanelikte, Sıdkı ismim buldum divanelikte, İçtim şarabını mestanelikte, Kırkların ceminde dara düş oldum, Kırkların ceminde dara düş oldum, Kırkların ceminde haydar haydar haydar haydar Haydar haydar haydar haydar haydar dara düş oldum.

0: Ye özümü katım, insan sıfatından çok geldim gittim. Bülbül oldum firdevs, bağında öttüm. Bir zaman gül için zerre düş oldum. Bir zaman gül için zerre düş oldum. Bir zaman gül için haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar dost zerre düş oldum.
1: Vous écoutez Okora Monde. Sur francemusique.fr.